Takahkim skonan CJWE.ca kispen knuhtik skihtin au tan siya takam gak nihianak eoguma tante potsmonihik awiga tante pitsunihik ektomak stawi muhtsiganek CJWE.